Sabi hali Aliyu Abu Mummar Jawlin Mayra. Mi shiftir ɗo Yagubu Bolo Ba. O ɗo wiyete Hamidu Demba Asteru.

gördüm ben o Ahmet'le gün. Mahkeme geliyor. Var çıkan burmun gelden gel. Gelden gelmek. Herif lan. Lan kara lan.

ağzımı iri adımı. İpini ve nani babila be. Kengari ve nyusima babila be. Bebe benate galle.